0: Dönün. Hadi kadın.
1: Mike da alomzi amulu na biya khaydu. Wa. Atmi li khad anta yid hayat fiu. Zo kullu qanti fa mansa nagra ke elnisi. Kdulul dakha. Khanna na na na. ናብ ገዝኡ ወይ ስርሑ ብኣካል ምኻድ ይሓይሽ ንሄ ንግዶ ከዓ ካይደኒኹምሎ